0: Mabel Matiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli adam.
1: Teşekkürler.
0: Sorma bel, sorma bel, inim inim. Böyle bir şey var aramızda.